0: perişan.
1: Yaşamaktan yoruldum.
2: Fatigue de vivre.
1: Bu dünyada boğuldum.
2: Je me suis noyé dans ce monde.
1: Yarın pek güzeldi.
2: Ama tu étais si belle.
1: Ben cennetten kovuldum.

0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Tonşana basa tüm parla.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: La discussion se termine da la la la la.
0: Karanlık biller topla gel, bir sohbet bir keramet.
1: Le temps est précieux, ce moment là vaut la peine.
0: Salam madal, boşlar gel, dostlarımdan rahat.